0: Ferula Kutyuna Çıkamenan Hoskov Suto Hekiat Kazmen Former Sırtere Paşane
1: Gungan Trek Yeri Dasar Tutyan Tsayna Tser Tsayna Tsayna